0: fam nunu andak mom di wi danan we fi kanamam dako jekal far ko
1: moy
0: kun mu jal tay kun jekal dal bu fayul la far jafal day ko mane fuluk fayam